0: Ankoki.
1: Hmm?
0: Ankoki.
1: Achali wangaka manjire munu. Ali good. Ya mkara.